0: Arun vakil olan mı? Ha. Ha, barbar şükürler kulağı devlet. İngiliz tarafı da.
1: Merhaba, merhaba.
0: Program vakti beforna den Arun mi badlu kodlanı kuda vakit kalat fahu.
2: Sida mago.
3: Munifuhi filvadi, malumat ke hazana musalikode, emme tu bar kurve baveria.
4: ගිහිරාජ්‍යයේ අඩු
3: එංහස් 41 40 9 kHz medium wave 89 MHz FM band